0: Akşam yok, akşam yok, akşam yok, akşam yok, akşam yok, akşam yok, akşam yok.
1: Rádio Assembleia FM 94,9. Sua rádio, sua voz.